Yolo takada zor diye namayga şonga gamma amartega. Sokade de malla namayga gelaga gaya sokayga şoro gitta izgatta işa şolla.